Yalan. Nemsi yalan, sonra yazılandım. Nemsi yalan. Nemsi yalan, sonra yazılandım.